Tenne kpi kala kaale gunko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku tebe anyi nguri ye fe wo ku ile ba se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te wo lo tu le ke che che ke che che e ni yoro ku be se be wo ku ile po ko nu le yo wo ku ye le ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra pran ble se bu o kui te atakpa me anake mne ke lenke pulo pulo re ba kende ba kende kola sokode mne ke lenke pulo da pangu mne ke lenke ko ke tele ri chevie mne ke lenke pulo mte mle etini ne i ke flak febi kwe bu kunde ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fukara mne ke lenke pulo mlo me muye mna bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du woe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mna farwe kodai.